0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Drive Show. Duşanbadan cuma gece. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor.

0: har qiz xo'xandik. Senga doim tilayman sog'lik, amallik. Ishonanga bitilsin yor xo'xandik.
1: 98
2: Siva! Nossa!

Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasin men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tekst, negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shpiyollarimda choyim. 34-chi kuz, yangi mavsum, yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har doimga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Viki, ma'lumotlaringiz ki men haqimda yangitdan yoz. Xajali yoqa

0: 98 мегагерц. Hit FM. Hit
1: FM. Uzalim ko'zlaringni, shirin bu so'zlaringni, sog'inganda dillar dilni aytgin jonim.

Drive-Show. Dusyan Badanjumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.